tú le gastas esa de la no quiero ni te que te no te ni te la gente tú tienes tan la con eso de cómo si pues cómo si tú estés de que está que si una herida está ti estés de que está que te que se te gusta de chon samuel que si vi si no te le di un que lo de chon de la hora de la tan ti estés de que está si un día no un día la community de que cómo no se la con netlen de la Açıkçası kim de fil verdi şimdi sultan dedim ki için takvim şarjını salı konsol gitti kendi direktim olay tüla dedim ben hani için tatlı neden diye fayda direkt ettin de lan ezilindi ete kovan ne tatlı gitti kendi ayrı ses dedi ki lan lan hanımsın lan bir etten de la Allah etma bu da o kisa dedi ki lan hanımsın lan bir etten tanen not detani Erasın ama kuzeyin kuzeyşüleri kuzeyin de tetavudim o kundina sen karesi o zaman tüm kisa de deşüler de çoğun satırcı karesi o deşüler de sen karesi o daha da kendisi diyor sen hatta ben ama sosu yüket daha ne geçin ya kendisi diyor